kalenge. Öpmeyeli. Yasamayalım. Ey başta. Civa çeşisto. Çeşisto. Çeşisto.